Galad. Moro. Noshero. Mirpur Khas. Larkana. Sakhar. Goonj rahi hai har jagah par. Sindh ki awaaz. GA FM 88 Network.